kaynasın kaynasın, sürü sürü cezbeler kaynasın kaynasın. Halime'nin göbeği oynasın oynasın, Halime'nin göbeği oynasın oynasın.